Verjelai, jingi maagu verjelai, jingi maagu verjelai, jingi maagu verjelai, mosi huer jingi maagu verjelai, jingi maagu verjelai.